Das Kilimal, Kilimal, Kilimal. Sumbach wata kau zaman jibah, jibah. Rasia cai kau ya cilimui, mahan cima.